faces in.

mit K-Tracks.

touching my skin. Please don't make

is the love.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yine Biz Kadınlar programına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikte olmak benim için çok güzel. Ben Kader bu arada. Kendimi hatırlatayım.
1: Kader uzun zamandır artık kaçak olduğu için bugün kendisini yine yakalayıp stüdyoya soktuk. Ben Nergis.
0: Bugün stüdyoda konuğumuz sevgili Pınar Acar'la birlikteyiz. Hoş geldin Pınar'cığım.
2: Hoş Merhaba, geldin Pınar. Hoş bulduk.
1: O zaman şöyle yapalım. Pınar'ı biz daha önceden başka bir programda konuk almıştık. O konuğumuz, o zamanki konumuz kadınlar üzerindeki mobbing.
2: Mobbing, evet. Kamusal alanda mobbing.
1: Evet. Şimdi Pınar'cığım biraz daha kendini tanıt istersen.
2: Tamam. Merhaba herkese yeniden. Ben Pınar. Bugün sevgili Nosotras Radyo dinleyicileriyle yine çok önemli bir konu başlığıyla bir aradayız. Bugün okullarda zorbalık ve bu zorbalığa karşı alınabilecek önlemler hakkında konuşacağız. Aynı zamanda okullarda alınabilecek önlemler, bu konuda başarılı sonuçlar elde etmiş projeler hakkında da konuşacağız hep beraber.
1: Pınar, belki dinleyiciler için birazcık daha şey olabilir, iyi olabilir. Türkiye'den geliyorsun ve Türkiye'de yaptığın mesleği biraz tanıtabilir misin?
2: Tamam, evet, Türkiye'den geliyorum. Türkiye'de rehber öğretmen olarak çalışıyordum. Yaklaşık 9 yıl rehber öğretmenlik yaptım. Aynı zamanda akran zorbalığı temel alanlarımızdan biri olduğu için bugün sizlerle birlikteyim. Tecrübelerimi paylaşmak için buradayım.
0: Aslında uzun yıllar eğitim alanında olan birisi için, tabii sevgili dinleyicilerimiz seni göremiyor ama çok genç gösteriyorsun.
2: Teşekkürler.
0: Çocuklar seni yıpratmamış herhalde anladığım kadarıyla.
2: Bayağı bir yıprattılar. 2 yıl arada toparlandım.
0: Ya iyi olmuş. Arada dinlenmek gerekiyor. Az önce sevgili Nergiz'le de onu konuşuyoruz. Bazen çocuklarla çok çalışınca ve onlarla haşır neşir olunca Türkçesi, insanın gerçekten bir molaya ihtiyacı olabiliyor. Kesinlikle. Evet, sevgili Pınar'ın da bahsettiği gibi bugünkü konumuz akran zorbalığı. Ben çok genel bir soruyla girmek istiyorum konuya. Akran zorbalığı denildiğinde neyi anlamalıyız? Yani bununla bir giriş yapsak böylece yani dinleyicilerimiz için de daha iyi olur tabii.
2: Tabii. Bugün öncelikle zorbalık çok genel bir tanım. Biz zorbalığın okullarda gerçekleşen kısmı, yani öğrencinin öğrenciyle arasındaki zorbalık türü olan akran zorbalığını konuşacağız. Peki nedir akran zorbalığı? Bir öğrencinin başka bir öğrenci veya başka öğrenciler üzerindeki gücünü kullanarak sistematik bir şekilde rahatsız edici davranışlarını tekrar etmesi. Yani bir öğrenci başka bir öğrenciyi hem sürekli hem bilinçli bir şekilde rahatsız ediyor. Bu akran zorbalığıdır.
1: Bu sadece iki öğrenci arasında değil, bazen bir grup içerisinde bile olabiliyor.
2: Tabii, kesinlikle.
1: Pınar?
2: Yani örnek veriyorum, genelde akran zorbalıklarında bir zorba lider vardır. Bu zorba liderin aynı zamanda kendi etrafında bir seyirci grubu vardır. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Genelde yönlendirir. Bu lider dediğimiz kişi o zorba grubu yönlendirir. Bazen seyirci dediğimiz grup sadece sessiz kalır, bazen onaylar, bazen de mağdurun yanında yer alır. Bunlardan da bahsedeceğiz çünkü çok önemli konular bunlardan.
1: Okulda rehberlik öğretmeni olarak çalıştın. Hangi okul düzeyi olduğunu bilmiyorum ama zorbalık en çok hangi yaş gruplarında görülüyor? Belki bununla ilgili bize bir şey söyleyebilirsen.
2: Yani ben anaokulu, ilkokulu ve ortaokul gruplarında çalıştım. Ama tabii ki mesleki olarak kendi tecrübelerimden yola çıkarak liselerde çok daha yoğun. Yoğundan kastım şu, etkisi daha fazla oluyor. Çünkü aynı zamanda ortaokulun bir kısmında. Çünkü aynı zamanda ergenlik dönemiyle denk düşüyor ve ikisini birden kaldırmak, o duygusal başa çıkabilme becerilerini taşımak ergenler için daha zor oluyor. Sonuçları da biraz ağır oluyor. Çünkü zorbalığın türü de ağırlaşıyor. Şimdi anaokulunda yapılan zorba davranışla lisedeki zorba davranış aynı güçte olmuyor. Maalesef liselerde, ortaokullarda gördüğümüz o zorba davranışların bazıları mağdur için intihara bile sürüklenebiliyor. O yüzden yani daha yoğunluk açısından maalesef ortaokulun sonları ve lise diyebilirim.
0: Tabii senin dediğin gibi yaş ve o yaş grubunun yaşadığı bilimsel şeyler de var. Hani puberitet, ergenlik dediğimiz şeyler gibi. Aslında gerçekten çok önemli bir konu ve aslında çok birçok insanın farkına varmadan yaptığı belki de bir şey olabilir diye düşünüyorum. Şu an özellikle son dönemlerde bu çok popülerleşti. Daha önce bu kadar yaygın olarak duymuyorduk akran zorbalığı. Gene vardı belki ama tabii ki de sosyal medya, televizyon, hani birçok etkenden kaynaklı biz bunları daha çok duymaya ve algımızda daha fazla belirlemeye başladı. Ne oluyor, neler oluyor? Şöyle bir soru sormak istiyorum. Zorbalığa maruz kalan çocukların ortak özellikleri var mı? Hani yaş grubu olarak, geldikleri sosyal çevre olarak hani var mı böyle bir tabela ya da istatistik?
2: Yani şöyle, yaş grubu olarak ortak bir noktaları var diyemem. Çünkü ne yazık ki her yaş grubundan çocuk zorbalığa maruz kalabiliyor. Ama tabii mizaç olarak, karakter olarak en nihayetinde daha duygusal, daha içe dönük, problem çözme becerileri daha az olan, daha naif çocuklar elbette ki zorba ya da işte zorba gruplar tarafından daha çok hedef alınıyor maalesef.
0: Aslında hani bu söylediğin şey çok önemli. Naifi tabii İsviçre, Almanya şeyinde daha farklı kullanıyorlar ama bizim söyleme ya da senin söylediğinden anladığım hani daha sakin, böyle sessiz, içine kapanık çocuklarda daha etkili oluyor ya da onlar hedef olarak seçiliyor diye anlıyorum.
2: Aslında bir parantez de açayım, hani bunun da aslında bir altyapısı var. Yani o çocukların seçilmesinin sebebi zaten genelde sessiz kalıyor olmaları veya zorbalığı maalesef kendi içlerinde şöyle yorumluyor olmaları. Hani ben bunu hak ediyorum, ben kimse tarafından sevilmiyorum, ben zaten beceriksizim, ben zaten bunu yapamam. Hani
1: yani bu tarz
2: ön kabulleri olan, özgüven eksikliği olan çocuklar zorbalığa karşı mücadele becerileri daha zayıf olduğu için zaten baş edemiyorlar. Baş edemedikleri için de daha fazla maruz kalıyorlar.
0: Yani bu zorbalığı yapan akranları da bunu da fark ediyor sonuçta.
2: Tabii, kesinlikle.
0: Hani illaki seçilmiş bir hedef değil ama doğallığında oluşan koşullardan gelen bir süreç oluyor anladığım kadarıyla biraz da bu. Ki bazı zamanlarda illaki seçilen hedefler de vardır. Tabii. Dediğimiz gibi geldikleri sosyal çevre, hani hangi mezhepten, hangi dinden, hangi dilden oldukları da bazen şey olabiliyor, etken olabiliyor zorbalık için. Biz aslında bu kadar çok hızlı bir giriş yaptık diye düşünüyorum. Yavaş yavaş böyle bir konuyu müzikle bağlasak, böyle zorbalığı değil de güzelliği düşünsek biraz.
2: Zorbalığa
0: bir ara versek,
2: verelim.
0: Müzik arası.
1: Şimdi bu seferki bu programdaki müzikleri Kader seçti. İlk müzikle giriş yapıyoruz o zaman.

0: Nächster Halt Kanal K.
1: Evet, güzel bir müzik arasından sonra sevgili Pınar'la söyleşimize devam ediyoruz. Aslında bir soruya geçmeden önce belki duymuşsundur kader bilmiyorum. Özellikle buralarda, yani biz buraya yönelik konuşalım istersen.
2: Evet.
1: Yani hani sen de duydun mu, aileler bazen der ki ya çocukları götürüyorum ama gidip uzaktan izliyorum. Acaba hani arkadaşlarıyla oynuyor mu? Arkadaşlarıyla, yani kimse ona bir şey yapıyor mu?
2: Aslında duymadım ben. Doğrusunu söylersem ben bunu kendim yaşadım. Kendi çocuğumdan yaşadım. Çünkü her şeyi kendinden uzak düşünmemek lazım. Özellikle yurt dışında yaşayan göçmen aileler, işte hangi sebeple olursa olsun başka ülkelerde yaşamak zorunda kalan insanların, ya da tercih edilmiş de olabilir tabii bu. İnsanların en büyük özelliği çocuğunun o topluma uyum sağlayıp sağlayamayacağı korkusu. Orada doğmuş olsa bile, yani benim örneğimde olduğu gibi, benim çocuğum burada doğduğu halde ister istemez şöyle bir duyguya kapıldım. Acaba arkadaş edinebilir mi? Hani dilden kaynaklı, ki en büyük sorunumuz bu. Ya da hani bizim kültürümüz daha farklı. Başka kültürlerle, başka kültürden gelen çocuklarla uyum sağlayabilir mi? Bu zaten en başta parktan başlıyor. İşte bakıyorsun uzaktan ama aynı zamanda güveni gelişsin diye hani yanına gitmiyorsun. Sorununu kendi çözsün diye bırakıyorsun. Bazen bu yeterli oluyor, bazen olmuyor. Ama gerçekten böyle bir korkumuz var. Evet, hani aileler olarak ve birçok insanın da bunu yaşadığına tanık oldum.
1: Yani Türkiye bazlamında belki farklı oluyordur ama burada artı bir de göçmenlik yüklenince.
3: Kesinlikle.
1: Yani göçmen bir aile olarak daha çocuk kindergarten'a başlamadan önce hani bir dil şeyiyle karşılaşmadığı için acaba orada hani çocuğu ezerler mi birden kaynaklı?
2: Aslında tek başına böyle birazcık
1: daha kaygılar başlıyor.
2: Aynen, ve bir şey olmasa bile, örnek olmasa bile şunun da yaşanmışlığına tanık oldum. Mesela çocuk İsviçre'de doğuyor, büyüyor ve dile de hakim olduğu halde ilkokula başladıktan sonra 3. sınıfa kadar, tanık olduğum bir örnekten bahsediyorum, hiçbir doğum gününe çağrılmadı mesela. Aslında hani belki çok tuhaf bir durum gibi gelmeyebilir dinleyicilerimiz ama bence çok tuhaf, çünkü aynı zamanda ben okulda da çalıştığım için biliyorum, hani çocuklar böyle doğum günlerini abartırlar, büyütürler, günümüzde zaten öyle. Ve hani çağırdıkları insanlar bile, aslında bu bile akran zorbalığının başka bir göstergesi, hani bir güç gösterisi olarak aynı zamanda kendisini gösteriyor. Bu çocuğun 3 yıl boyunca doğum günü partilerine çağrılmamış olması aslında o çocukta yarattığı duygu, ben istenilmiyorum.
1: Evet,
2: hani ben neden beni de çağırmıyorlar? Hani yabancı olduğum için mi? Çünkü o çocuğun sınıfındaki tek yabancı. Hani yabancı dediğim aslında şey,
1: göçmen
2: evet. Bu da çok ciddi bir sorun aslında yani.
3: Kaygılarınızın gerçekten rakamsal karşılıkları da var gerçek yaşamda. Göçmen çocuklar burada doğmuş olsalar bile ne yazık ki İsviçreli çocuklara göre istatistiksel olarak daha fazla zorbalığa maruz kalıyorlar. Sayılar şöyle, Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki İsviçre'de her 5 çocuktan biri zorbalığa maruz kalırken her 2 göçmen çocuktan bir tanesi zorbalığa maruz kalıyor. Bu da maalesef yeterince İsviçreli olamamaktan kaynaklanıyor. Yani burada bile doğmuş olsanız yeterince İsviçreli değilsiniz. Evet. Dolayısıyla da her zaman daha fazla zorbalığa maruz kalıyorsunuz. Bu bazen dil engeliyle oluyor, bazen inanç bakımından, bazen ten renginizden,
1: kültür
3: farklılığından, okula ve bulunduğunuz ortama uyum sağlayamamaktan. Nitekim sonradan gelen çocuklar için çok daha acı bir durum. Özellikle göçmen çocuklar için kesinlikle bu konuda daha fazla önlem almaya, daha fazla göçmen çocukların desteğe ihtiyacı var İsviçre'de.
1: Peki Pınar, biraz önce müzeye girmeden önce zorbalığa maruz kalan çocukların ortak özellikleri hakkında bir şeyler söyledin. Peki bir çocuğun zorba olmasına yol açan başlıca etkenler nelerdir?
3: Elbette ki hiçbir çocuk dünyaya gelirken zorba davranışlarıyla birlikte dünyaya gelmiyor. Bunun da temel nedeni yine çocuğun içerisinde büyüdüğü toplum ve aile nasıl oluşuyor? Aslında tamamen rol model ile oluşuyor. Bakıyoruz mesela zorba çocuklar nasıl ortamlarda yetişiyor. İletişim dilinin şiddet olduğu ailelerde, sınırların belirgin bir şekilde konulmadığı ailelerde kesinlikle zorba çocukların yetişme olasılığı daha fazla ve ne yazık ki bu tarz ailelerde aileler şunun farkında değil. Yani acaba bu zorba davranış benim çocuğumdan kaynaklı olabilir mi? Genelde bu aileler zaten bu kaygıları taşımazlar. Taşımadıkları için de çocuklarının zorba davranışlarını gözlemleyemezler. Halbuki zaten farkındalığı yüksek, eğitim düzeyi yüksek bir aile olsa kendi çocuğundaki bazı davranışları da gözlemleyip müdahale etme şansı olur. Peki normalde nasıl olmalı? Gerçekten sağlıklı bir iletişim ortamının bulunduğu, sınırların doğru konulduğu, anne babanın doğru rol model olduğu, olumlu davranışların aile içerisinde pekiştirildiği, çocuğa internet eğitimi, internet güvenliği, işte siber zorbalık hakkında bilgilendirildiği aile özellikle de empati duygusu geliştirilmiş çocuklarda. Hatta şöyle bir araştırma da var. Bir hayvanla birlikte, yani evcil hayvanın bulunduğu ailelerde çocuğun paylaşma, empati duygusu da çok gelişiyor. Şiddet eğilimleri de çok azalıyor. Bu tarz ailelerde genelde zorba çocuğun yetişme ihtimali daha düşük. Ama tam tersinde de maalesef zorba çocuklarla karşılaşıyoruz.
2: Ben aslında şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu çok spontane gelişen kafamda bir soru. Zorbalığın aslında tanımı ne? Yani biz zorbalık zorbalık diyoruz ama hani ne olabiliyor mesela? Nasıl? En başta bahsettin tabii ki ama hani bunu daha biraz daha
3: somutlaştıralım.
2: Somutlaştırsak mı? Çünkü ben de konuştukça, konu derinleştikçe kafamda hani bir sürü örnek canlanıyor. Bir sürü yaşanmışlık geliyor aklıma ama hani gene de böyle dinleyicilerimiz açısından da bunu daha somutlaştırsak.
3: Tabii. Bir kere öncelikli olarak sistematik olması ve bilinç taşıması bu davranışın çok önemli. Hani Nergis programın başında böyle bir soru yöneltmişti bana program başlamadan önce. Hani şaka ve zorbalık arasındaki o sınır nedir diye. Elbette ki çocuklar bazen farkında olmadan arkadaşlarının canını yakacak veya üzecek davranışlarda bulunabilirler. Ama buradaki kriterimiz şu: çocuk davranışın farkına vardıktan sonra pişman olmuş mu? Geri adım atmış mı ve davranışı tekrarlamış mı? Şimdi zorba çocuk bunu tekrar haline getirir, özellikle yapar ve buradan bir güç elde eder. Orada aynı zamanda bir güç de var. Tıpkı bizim dışarıdaki sosyal yaşantımız gibi, nasıl biz yetişkinler de dışarıda zorbalığa maruz kalıyorsak veya geçen programda konuştuk mobbinge maruz kalıyorsak, ki bunlar da tekrar eden davranışlar, aynı şey okul içerisinde de var. Tabii bunun bir de rolleri var. Bu rolleri de doğru anlamak lazım. Şimdi genelde hep zorba ve mağdur konuşulur. Ama buradaki aslında en kritik rol seyircidedir. Şimdi eğer bir zorbalık davranışı sırasında ortamda bulunan seyirci olaya tamamen sessiz kalıyorsa, zorbada şöyle bir ışık yanıyor. Diyor ki, ha, kimse itiraz etmedi, demek ki bu bir problem değil. Şimdi genelde de mağdur zaten kendini çok kötü hissettiği için ve o grup içerisinde kendini savunamadığı için, bu arada mağdur eğer ilkinde hayır diyebilmişse, güçlü bir şekilde, özgüvenli bir şekilde zorbaya karşı çıkabilmişse, zaten %90 bu zorbalık davranışı sönüyor. O kişiyi eliyor, başka bir mağdur arıyor zorba kişi. Ama eğer mağdur itiraz edememişse, seyirciler de sessiz kalmışsa veya zorbanın yanında taraf tutmuşsa, işte o zaman zorbalık davranışı çok çok çok daha ileri noktalara gidiyor. O yüzden biz diyoruz ki buradaki kritik rol aslında seyircilerde. Seyirci, evet. Daha sonra bahsedeceğim, uygulanan başarılı projelerde de hedef kitle seyirci olduğunda gerçekten çok başarılı işler çıkmış bu zorbalığı engelleme noktasında. Peki nasıl zorbalık türleri ne? Yani daha somutlaştıralım dediniz
2: aslında
3: ya.
2: Aslında türlere girmeden önce bir müzik arası daha versek mi?
1: Ne dersin?
3: Olur tabii.
1: Biraz
3: ki.
1: Biraz dinlenmiş olursun. Tamam. Şimdi bir müzik arası veriyoruz tekrar.

0: Evet, yine bir müzik arasından sonra sizlerle birlikteyiz. Hı hı. Stüdyomuzda sevgili Pınar ve Nergiz'le birlikte. Aslında en başta söylediğim gibi gerçekten özlemişim bu ortamı. Akran zorbalığı bugünkü konumuz, hı hı, ve sevgili konumuz Pınar bu konuda gerçekten tecrübeli, birçok projede yer almış bir isim. Bize bilgileriyle ISO yardımcı oluyor. Hı
1: hı. Evet, Pınar şeyde müzik arası vermeden önce bu şeyleri daha da somutlaştırmak, evet, için, hı, diye, aynen, sözü, hı, kesmiştik. Hı hı. Tekrar devam, tamam, etmeni rica.
2: Yani şu an en temelde gözlemlediğimiz 4 farklı zorbalık türü var. Bunlardan hani en görülebilir olanı fiziksel zorbalık zaten. Nedir bu? İtme, vurma, tekmeleme, çocuğun eşyalarını alma, zorla el koyma veya eşyalarına zarar verme gibi. Sözel zorbalık var. Alay etme, lakap takma, tehdit etme, küçük düşürme. Sosyal zorbalık var. Arkadaş grubundan dışlama, yalnız bırakma, özellikle liselerde karşılaştığımız hakkında dedikodu çıkarma mesela bir çocuk hakkında. Ve şu an en yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi de siber zorbalık, sanal zorbalık. Malum artık yeni nesil için sosyal medya yaşamın en büyük parçalarından biri. Ne yazık ki akran zorbalığı artık buraya taşınmış durumda. Peki siber zorbalık nasıl oluyor? Sosyal medyada hakaret etme, küçük düşürme, liselerde bakıyoruz öğrencinin özel fotoğraflarını veya mahremiyetini paylaşma, mesajlarıyla rahatsız etme, taciz etme şeklinde sosyal siber zorbalıklarla da karşılaşabiliyoruz. Yani bu şekilde somutlaştırabiliriz. Tabii bu yaş grubunda değişiyor. Yani örnek veriyorum, ilkokul anaokulundaki bir çocuk eve çiziklerle gelebilir, morarmayla gelebilir işte, ama bir yetişkinde, yani bir lise öğrencisinde veya işte bir ortaokul son sınıftaki bir öğrencide bu farklı şekillerde görülüyor. Nasıl olabilir? İçe kapanma, öfke patlamaları, zayıflama veya kilo alma, aşırı telefona düşme vesaire, aşırı internet ya da aileyle zaman geçirme aileyle zaman geçirmeyi reddetme gibi. Yani yaş grubuna da o göre de değişiyor tabii ki o somutlaştıracağımız şeyler.
0: Aslında biraz da şöyle bir durum var. Hani sen dedin ya, yaşa göre bu siber zorbalık değişiyor. Hı hı. Bu gittikçe de hani bu yaş grubu azalıyor. Hani, evet, ne derler? Düşüyor şeyi. Yaş kesinlikle, oranı düşüyor. Evet. Kesimi mi düşüyor derler. Hı hı hı. Gerçekten o da ciddi bir sorun aslında. Başlı başına bir radyo konusu aslında, evet, bu. Hı hı hı. Onun dışında hani biz hep sebeplerden bahsediyoruz. Hani gelinen zorbalığa maruz kalan çocuklarda en sık rastlanan duygusal tepkiler neler oluyor? Aslında sen, hı hı, az önce bahsettin, hani bu ergenliğe girmiş insanlarda işte içe kapanıklık, hı hı, aileyle zaman geçirme, hı hı, daha küçük yaş grubundaki çocuklarda nasıl, hı hı, olabiliyor? Aslında ondan da biraz bahsettin. Tabii. Hani eve, hı hı, yırtık pırtık, hı hı, şekilde, aynen, geliyorlar, hı hı, diye.
2: Yani şöyle, aslında zorbalık bazen o kadar ilerliyor ki çocukta bazı psikomatik belirtiler de ortaya çıkıyor. Mesela bazen küçük çocuklar şey der, işte karnım ağrıyor, okula, evet, gitmeyeceğim, başım ağrıyor, okula gitmeyeceğim. Bazen bu ağrılar gerçekten var olabiliyor. Yani çocuğun o geçirdiği ağır depresyon süreci, uğradığı ağır maruziyet aynı zamanda çocukta böyle bedensel, o stresten kaynaklı bedensel problemlere de sebep olabiliyor. Genelde çocuk bunu bahane ederek okula gitmek istemez, ağlar, hiç olmayacak durumlarda çok farklı tepkiler verebilir. Az önce bahsettiğim gibi eşyaları kaybolur ya da eşyalarına zarar verilmiş olur, üstü başı yırtık gelir ya da mor gelir, çizilmiş gelir, buna benzer davranışlar görebiliriz. Birazcık daha yetişkin grupta da işte az önce de bahsettiğimiz gibi içe kapanma, aileyle iletişimi kesme, odaya kapanma, kapıların çarpılması, öfke patlamaları, çok fazla internet ve telefon bağımlılığı, sosyal ilişkilerin kesilmesi. Ha, yine küçük çocuklarda az önce dediniz ya, mesela anne olarak kaygılanıyoruz, acaba benim çocuğumla kimse oynuyor mu teneffüslerde veya kimse zarar veriyor mu diye. Genelde küçük yaş gruplarında da şeyi fark ederiz, çocukta yalnızlaşma, teneffüsleri tek başına geçirme, kimseyle oyun oynamama. Hatta şu cümleleri duyarız, işte zaten kimse beni sevmiyor, benim arkadaşım yok, kimse benimle konuşmuyor, zaten ben bunu yapamam gibi cümleler de duyabiliriz. Aslında ikisinde de ortak nokta şu: eğer aile çocuğuyla ilgili iyi bir gözlemciyse, hem küçükte hem büyükte çocuğunda beklenmedik davranışlar ortaya çıkıyor. Yani bu beklenmedik davranışları gözlemliyorsa kesinlikle peşine düşmeli ve çocuğunu gerçekten iyi dinlemeli.
0: Aslında biraz da ailede yatıyor. Hem çocuğun zorba olması,
2: evet,
0: hem zorbalığa maruz kalması.
1: Aynen,
0: ve en önemlisi seyirci olarak kalması,
2: evet,
0: yine ailede yatan bir problem.
2: Kesinlikle.
0: Çünkü senin dediğin gibi eğer bir aile çocuğunu iyi tanıyorsa,
2: hı hı,
0: var olan değişiklikleri görmesinde de, hı hı, hani daha atik davranabilecektir, daha çabuk davranabilecektir ve çözüm arayışı
2: tabii,
0: daha kolay olacaktır.
2: Tabii. Ya bazen hani kendi çalışma hayatımdan örnek vereyim. Bazı yıllarda 200 öğrencim oluyordu. Sınıf öğretmeni dahi kendi öğrencisindeki bazı değişiklikleri bazen gözlemleyemeyebiliyor. Çünkü bazen bazı davranışlar çok net olmayabiliyor. Yani hani hemen işte bu öğrencim zorbalığa uğruyordur diyemiyorsunuz. Bazen hakikaten aileler bizim farkındalığımızı oluşturuyordu. Yani aile geliyordu, hocam böyle böyle bir durum var, evde böyle hırçın davranışlar yaşıyoruz vesaire gibi. Pat ondan sonra çıkıyor ki ortaya, çocuk zorbalığa maruz kalıyor. Çünkü genelde zaten zorbalık davranışı okullarla görünmeyen yerlerde, yani öğretmenin görünür olmadığı yerlerde gerçekleştiği için gerçekten ailenin desteğine çok ihtiyacımız oluyor.
1: Peki Pınar, biraz önce şey dedin, yani seyirci grubu çok önemli burada diye. Peki zorbalığa tanık olan öğrenciler nasıl bir tutum geliştirmeli? Yani eğer bu zorbalık üzerinde çok önemli rolleri varsa, bu olayı değiştirebileceklerse, yani nasıl bir tutum almaları gerekiyor?
2: Şimdi özellikle zorbalığın türüne göre de davranışın şekli değişiyor. Mesela diyelim ki en hafifinden başlayalım. İşte alay etme, lakap takma, işte isim takma gibi mesela. Alay etti diyelim bir öğrenciyle, ya da işte komik, küçük, düşürücü bir davranışta bulundu. Seyirci olan kişinin hemen mağdurla empati içerisine girip ben bundan hoşlanmadım veya mesela o gülen gruba katılmayı reddetmesi, hayır bunu yapma demesi, bunu yapma demesi bile az önce de bahsettiğim gibi olayı %90 seyrini değiştirebiliyor. Tabii durum değişiyor. Bazen zorbalık şiddet davranışı şeklinde ortaya çıkıyor. Mutlaka öğretmeni bilgilendirme, rehber öğretmeni bilgilendirme, okulda bu konuda eğitilmiş akran grupları var mesela, bunlardan da bahsedeceğiz. Onları bu konuda bilgilendirme veya okul yönetimini bilgilendirme, en yakında güvenilir yetişkin kim varsa veya çocuğun, zorbalığa uğrayan çocuğun ailesini tanıyorsa onları bilgilendirme şeklinde yapabileceği birçok olumlu davranış var.
1: Ama ben, onun için de bir cesaret lazım galiba, değil mi? Çünkü hani ben burada kendim bakım yerinde bir çocuğun şeye uğradığını, zorbalığa, akran zorbalığına uğradığını anlatmıştı bir arkadaşı. Dedim peki sen ne yaptın dedim. Dedi ki ben ilk başlarda onun yanındaydım ama daha sonra bıraktım çünkü bana da yönelmeye başlamışlardı diye. Yani hani çocukları nasıl cesaretlendirebiliriz? Gençleri nasıl cesaretlendirebiliriz? Böyle bir durumda nasıl tepki, doğru tepki alabilecekleri yönünde nasıl onlara destek olabiliriz ki önlenebilsin bunlar?
0: Aslında ben burada bir konuya girmek istiyorum. Aynı anda girdik bu arada. Hiç önemli değil. Hani Nergiz de bilir, sen İsviçre'de ya da yurt dışında daha yeni olduğun için buradaki sistemi inanıyorum ki araştırmışsındır ama daha hakim değilsindir. Burada çocuklara anaokulundan itibaren şu öğretiliyor: hayır. Hani hayır dediğin zaman ya da stop dediğin zaman durmak zorunda karşındaki. Yani ilk önce bir çocuğun ne istediğini ve istemediği şeyin ona yapıldığında dur demesi gerektiği öğretiliyor. Tabii ki de hani bu ne kadar başarılıdır dediğimiz gibi ailelerde yatıyor. Hani buna ne kadar öğretiyorlar, ne kadar eğitiyorlar. Ama kesinlikle bunun çok erken yaşta başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm ve yaşadığım tecrübelerden edindiğim deney.
2: Kesinlikle zorbalığa uğramamak için hayır diyebilme becerisi çok önemli. Biz de son yıllarda Türkiye'de bu hayır diyebilme becerisi üzerine çok çalışıyorduk. Özellikle küçük yaş gruplarında. Çünkü sonradan hayır diyebilme becerisini edinebilmek daha zor. Yani bunu kindergarten döneminde gerçekten eğer kazandırabiliyorsak çocuk da çok daha etkili oluyor. Nergis, senin soruna gelecek olursak, peki o seyirci olan buna nasıl cesaret edebilir? Aslında bu cesaret yolunu biz açıyoruz. Nasıl açıyoruz? Şimdi rehberlik servisi dediğimiz şey, yani bizim mesleğimizin temel ilkelerinden bir tanesi gizlilik. Yani o seyirci gruplarından herhangi bir öğrenci bile bu davranışa cesaret edebilmesi aslında kendisi açısından çok büyük bir problem değil. Çünkü bu gizlilik çerçevesinde kalıyor. Yani öğrenci bize geldiğinde, öğretmenim şu arkadaşımız bu arkadaşımıza böyle bir davranışta bulunuyor, bence bu yanlış dediğinde, o zaten tamamen bizim aramızda kalan bir mesele olduğu için çocuk ayrıyetten gelen seyirci de zorbalığa uğrama gibi herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. Onun dışında aldığımız bir güç de şu, seyirci gücü dediğimiz şey kalabalık bir grup olduğu için eğer bir seyirciyi doğru eğitmişsek ve zorba kişiye karşı doğru bir tutum içerisindelerse, kalabalık oldukları için aslında o zorbayı da eritiyorlar içinde. Yani zorba seyirciye karşı kendini yeterince güçlü hissetmiyor. Bu yüzden seyirciyle çalışmak çok daha önemli bir yer tutuyor.
0: Yani İsviçre düzeyinde düşünüyorum. Gene hani biz burada yaşadığımız için Türkiye'deki bu sistemin kurulmuş olması gerçekten çok güzel. Tecrübeler hani tecrübelerinden yola çıkarak konuşuyorsun. Ama burada bizim şöyle bir sorunumuz da var. O dediğin rehberlik öğretmenleri, buradaki sistem hani daha farklı oluyor. Ailelerin gerçekten çocuklarının, özellikle göçmen ailelerinin çocuklarının yanında olması gerekiyor. Eğitim sistemini bilmiyoruz bir kere. Hani Türkiye'deki o hani eti senin kemiği benim diye verilen çocuklar artık o dönem de kalktı. İnsanlar bu konuda daha tecrübeliler, daha eğitimliler, daha bilgililer. Ama burada İsviçre'de insanların dil sorunu var. Hani şimdi zorbalığa uğrayan bir çocuğun birincisi ailesinin bunu algılaması ve müdahale etmesi gerekiyor. Diyelim ki bu çocuk, hani aile anladı, bu çocuk zorbalığa uğruyor, fiziksel, sözlü ya da sosyal medya aracılığıyla bir şekilde. Burada ne yapmak gerekiyor? Yani asıl soru bence bu, şu an konuşabiliriz diye düşünüyorum.
2: Yani şöyle, İsviçre'de tabii ki nasıl bir uygulama var bilmiyorum ama eminim bu konuda başarılı uygulamaları da var. Ben de araştırdım, hatta uyguladıkları bir proje var, çok da beğendim. Bizim de aslında uyguladığımız bir şey, sadece isimler değişiyor. Şimdi eğer aile zorbalık konusunda bilinçliyse aslında evden başlayan alınabilecek önlemler var. Çocuğumda fark ettim, çocuğumun zorbalığa maruz kaldığını, öncelikle çocuğumu dinleyeceğim. Daha sonra yargılamayacağım, kızmayacağım. Çünkü en büyük yaptığımız hatalardan biri şu: niye hayır demedin, niye müdahale etmedin, sen niye karşılık vermedin, peki niye sana karşı yapıyor, neden öğretmenine şikayet etmedin gibi, aslında farkında olmadan başta çocuğu hedef alan, yani kendi çocuğumuzu hedef alan ve ona kendini kötü hissettiren bir tutum içerisine girebiliyoruz. Öncelikle bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü zaten o çocuğun zorbalığa maruz kalmasının sebebi ona ses çıkaramıyor olması ve birinden normalde yardım alması gerekiyor bu zorbalığın son bulması için. Daha sonrasında ailenin yapacağı ikinci şey kesinlikle okul yönetimi, öğretmenler ve okul yönetimiyle iletişime geçmesi. Bu noktada mesela İsviçre'de ne yapılabilir? Eminim ki böyle bir durumda öğretmen ve okul yönetimine bu durum bildirildiğinde bir tercüman aracılığıyla aileyle mutlaka bir görüşme sağlanacaktır diye düşünüyorum ki burada daha iyisinin de yapıldığına inanıyorum yani bu anlamda. Daha sonrasında tabii ki ailenin kendi ev içerisinde de alabileceği önlemler var. Örnek veriyorum, çocuğun özgüvenini geliştirici davranışlar, çocuğu bir sosyal, sanatsal, bir sportif aktiviteye yönlendirmek, bir ekip sporuna dahil etmek, örnek veriyorum bir şeyin parçası haline gelebilmesi, özgüvenini geliştirmesi için onu yargılamamak, dinlemek, ona inanmak gibi şeyler kesinlikle çocuğun zorbalığa maruz kalma olasılıklarını da çok düşürüyor. Ve bu konuda kimden yardım isteyebileceğini de ona öğretmek çok önemli oluyor. Aynı şekilde okulun da öğrenciye karşı sorumlulukları var. Aynı şekilde öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin zorbalık konusunda öğrenciye karşı kendi sorumlulukları var. Bunların ikisi bir araya geldiği zaman, onlara da değineceğiz isterseniz. Sorudan sonra değinim ona da. İkisi bir araya geldiğinde büyük oranda zaten zorbalık dediğimiz şey ortadan kalkmış oluyor.
1: Peki o zaman ben birazcık bir burası için bir bilgilendirme yapayım Pınar. Hani evet. Dedin ya burada nasıl oluyor diye. Kader de çok iyi biliyordur bunu. Yani burada da her okulda Schul sosyal arbeiterlar var. Bunlar da aynen Türkiye'de olduğu gibi rehberlik ve danışmanlık öğretmenleri. Ve her okulun bünyesinde muhakkak böyle bir kişi çalışıyor. Yani gençlerimiz, çocuklarımız sorun yaşadıkları zaman ya da ailelerin kendileri sorun yaşadıkları zaman direkt okulun içindeki bu Schul sosyal arbeiterlarla iletişime geçebilirler. Onun dışında
3: çok özür dilerim. Bu şu sosyal arbeiterlarla iletişime geçme konusunda da benim çalıştığım okulda çok güzel bir yöntem vardı. Pardon. Kutu vardı. Küçücük evet. Bir mektup kutusu vardı.
1: Aynen öyle.
3: Çocuklara şey anlatılıyor. Sınıflara geliyor şu sosyal arbeiter ve diyor şey işte sorun yaşarsanız, herhangi bir zorbalığa uğrarsanız, öğretmeninizle ilgili konuşamadığınız herhangi bir şey olursa, arkadaşınızla ilgili çözemediğiniz bir sorun olursa bir kağıda bunu yazıp ismini yani yazarsa tabii ki de hani yardım etmek açısından daha kolay olur. O kutuya atabiliyorsunuz ve gerçekten işe yarıyor.
1: Aynen evet, öyle.
2: Yani bizde de vardı istek, şikayet ve dilek kutusu.
3: Ve hatta ben çocuklarla birlikte açıkçası şu eğer dinleyen ailelerimiz varsa çocuklarıyla mutlaka konuşsunlar. Bu gerçekten çok güzel bir iletişim aracı. Aynı zamanda bir yardım, hani çocuk için bir yardım desteği. Mutlaka çocuklarını anlatsınlar. Yani böyle bir olanak da vardır illaki bütün okullarda diye düşünüyorum.
2: Evet, biz de öğrencilerimiz de sene başında, çünkü her çocuk odanıza giremeyebiliyor, bu da büyük bir özgüven meselesi. Bunu sağlayabilecek bir aracı yol olarak bu kutuyu çok kullanırdık. Yani öğrenci önce oradan başlıyor sizinle iletişim kurmaya, daha sonra iletişim gelişiyor. Bence ilerlemeden şeyi de konuşalım diyorum, hani okulun alabileceği önlemlerden evet, bahsedelim.
1: Ona da geleceğiz Pınar. İki tane daha bilgilendirme yapayım tabii aileler ki, tamam. için. Çünkü gerçekten de kendim de göçmen kökenli bir ailede olduğum için yani şundan çekiniyoruz. Sistemi bilmediğimiz zaman daha çekingen davranıyoruz. Evet. Daha sonra ben ne yaptım? Okul alanına geçtim ve o alanı da birazcık tanımaya başladım. Tanıyınca bu sefer diyorsun ki aslında okulda elinden gelen çabayı göstermeye çalışıyor bu konuda. Ama bizler aile olarak biraz çekingen davranıyoruz. Yani çocukların bu sorununu senin dediğin gibi görmeli, duymalı ve ona yönelik çözümler bulmamız lazım. O yüzden lütfen özellikle göçmen aileleri lütfen çekinmeden bu yardım kuruluşlarına gidin, bu yardımları alın. Çünkü çocuğunuzun psikolojik sağlığı için bu bir kere çok önemli.
2: Kesinlikle, evet.
1: Onun dışında gidebileceğiniz yerler var. Mesela Jugend und Familienberatungslar var. Ve her kantonda var bunlar. Yani oralara gidip danışmanlık yapılabilir.
3: Familienin Frauenberatungsları var. Evet. Onları da şey yapabilirsiniz. Aynen.
1: Onun dışında
3: GGG'nin de var bir sürü yeri. Hani eğer olur da dille ilgili bir sorununuz olursa GGG bulunduğunuz kantondaki GGG'ye başvurup orada danışmanlık da alabilirsiniz. Onlar sizi gerekli kanallara yönlendirirler. Aynen. Zaten.
1: Ve aynı zamanda Opfer Beratung dediğimiz, normalde Opfer Beratung sadece hani şiddet gören kadınlar için değil, aynı zamanda yani her türlü mağdurun destek alacağı bir kurum ve çocuğunuz eğer akran zorbalığına uğradığını düşünüyorsanız oralara da başvurabilirsiniz. Biraz bu konu çok yorucu olduğu için bir müzik arası daha verelim diyorum. Tamamdır. Ne diyorsunuz?
3: Evet, harika olur.
1: Şimdi bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Ona da değineceğim. Okul personeli bazen neden hani onlar nasıl bir rol alabilir diye düşünülüyor ama onlar da çok önemli bir kilit noktada. Şimdi öncelikle okul yönetiminin akran zorbalığına sıfır tolerans olduğunu hissettirmesi hem öğrenciler hem de veliler açısından çok önemli. Kuralların net olması, bu konudaki yaptırımların öğrenciler ve veliler tarafından biliniyor olması çok etkili oluyor. Özellikle de büyük yaş gruplarında. İkinci olarak öğretmenin görünürlüğü çok önemli. Az önce de bahsetmiştik. Genelde zorba davranışlar öğretmenin bulunmadığı ortamlarda, evet, kameraların olmadığı, işte teneffüs saatlerinde, spor derslerinde, öğretmenin görünmediği ya da nöbet tutmadığı alanlarda. Hani bizim Türkiye'de öyle oluyor. Öğretmen nöbetçi öğretmen yoksa piyasada hemen zorbalar ortalığa çıkar. Dolayısıyla öğretmenin mümkün mertebe okulun her alanında görünür olması zorbalığı en çok engelleyen durumlardan bir tanesi. Diğer en önemli etmenlerden bir tanesi de sosyal duygusal öğrenme. Şimdi meselemiz sadece zorbayı cezalandırmak olduğunda biz şunu gördük ki aslında zorbalığı hiç ortadan kaldıramadık. Yıllarca hep aynı yöntem kullanılmış. Zorba ortaya çıkmış, daha sonra cezalandırılmış ama tekrar başka bir zorba ortaya çıkmış. Yani sadece cezalandırma teorisiyle bu iş ortadan kalkmıyor. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Genel okul iklimini değiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Güvenli, sevgi ve saygının bulunduğu, empati duygusunun geliştirildiği ve tüm öğrencilerin bu eğitime dahil edildiği ortamlarda kesinlikle daha az zorba davranışlarla karşılaşıyoruz. Bir de akran destek programları var. Çoğu öğrenci aslında uğradığı zorba davranışları sadece öğretmenlere ve ailelerine değil, bazen de kendi yaşıtları akranlarıyla paylaşıyor. Dolayısıyla bu birçok ülkede, bizim ülkemizde de yeni projelerin de doğmasına sebep oldu. İşte akran danışmanlığı, işte zorba olma kanka ol kampanyaları, bu tarz kampanyalar çok yürüttük. Gerçekten de çok etkili oldu. Bazen üst sınıf öğrencileri, bazen kendi yaş grup öğrencilerindeki belli bir bilinç seviyesi daha yüksek, sosyal duygusal gelişimi daha yüksek öğrenci gruplarını bu konuda eğitimler verdik ve kendi akranları aslında zorbalığın önüne geçti. Hani yine o çocuklar kendi aralarında bazen o problemlerin çözümünü sağladı. Bu da çok etkili oldu. Yine aynı şekilde tabii burada rehber öğretmenler çok kritik rol oynuyor. Öncelikle zorbalık hakkında hem öğrencileri hem aileleri, okul yönetimini, öğretmenleri bilgilendirmesi ve alınabilecek önlemler konusunda birincil görev alması da çok önemli. Bir diğer şey de okul personelinin bilgilendirilmesi. Çünkü örnek veriyorum, aslında en çok okul personeli maruz kalıyor bu tarz zorba davranışlara öğrenciler arasında. Örnek servisle eve giderken veya yemekhanede veya işte revirde, bu tarz ortamlarda bu zor, öğretmen buralarda bulunmadığı için zorba davranışlar daha çok olduğu için okul personelinde bu konuda neler yapabileceği konusunda bilgilendirilmesi çok etkili olabiliyor. Yani bu tarz önlemler hep birlikte doğru şekilde alındığında, aileler de aynı şekilde sorumluluğu üstlendiğinde neredeyse zorbalık davranışı büyük oranda ortadan kalkmış oluyor.
1: Aslında söze şey olarak girdin ya, hani zorbalık cezalandırılarak bitirilmiyor, evet, ya da bittiğini düşünüyoruz ama tekrar, hı-hı, çıkıyor. Hı-hı. En baştan beri söylediğimiz şey çok önemli tabii. Hani ailelerin çocuklarını yetiştirme tarzları birincisi. Ve ikincisi, bunu gerçekleştirsen hani çok özgüvenli ve hani daha sakin bir çocuk yetiştirdiğini düşünsen bile sosyal medya ve şu güç duygusu gerçekten çok ciddi bir sorun aslında. Kesinlikle. Yani izlenilen diziler, o hani akan videolar, hı-hı, hani insanın engel olamadığı bir şekillendirmeye neden oluyor maalesef. Gerçekten çok dikkatli ve ailelerin uyanık olması gerekiyor. Hani okullarda yapılan, özellikle eminim ki İsviçre'nin birçok okulunda olduğu gibi, hani ben kendi okulumdan örnek vereyim, eskiden çalıştığım okuldan örnek vereyim, aileleri bilgilendirmek için yapılan toplantılar vardı. Birçok aile bunları çok ciddiye almıyor ama inanılmaz güzel, değerli programlar oluyor, bilgilendirmeler oluyor. Bence aileler bunları mutlaka ciddiye alsınlar.

0: Biz yavaş yavaş programımızın yani şu anki bölümünün evet sonuna geliyoruz. Evet. Birazdan bir konumuz bir daha olacak.
1: İzin verirseniz. Peki önümüzdeki yıllarda zorbalığın azaltılması için sisteme nasıl görevler düşüyor? Okul kısmını konuştuk, aile kısmını konuştuk, öğrencilere düşen kısımları konuştuk. Peki sisteme nasıl görevler düşüyor?
2: Tabii ki yani ülkenin iklimi, bulunduğunuz ülkenin iklimi zaten ülkenin eğitim sistemini de etkiliyor, aile kurumunu da etkiliyor, en nihayetinde çocukları da etkiliyor. Eğer siz sağlam bir ekonomik yapıya, sağlam sosyal haklara sahipseniz, örnek veriyorum, eğitim düzeyiniz yüksekse, ceza politikası üzerine kurulu bir hukuk yapınız değil de daha ziyade eğitime yönelik bir hukuk yapınız varsa eğer, tabii ki işler değişiyor. Bu çocuğa da yansıyor, aileye de yansıyor. Düşünsenize şu an Türkiye'yi ele alalım. Türkiye'de çok, Orta Doğu'nun kendisinde şu an çok ciddi problemler var. Anne babalar aslında her gün geçim derdi, gelecek kaygısı, politik savaş gerçeği, kaygı, politik kaygılar, kutuplaştırılma, işte ırkçılık, örnek veriyorum işte dini baskılar gibi birçok aslında kaygıyla yaşıyor. Dolayısıyla bu kadar kaygıyı içinde bulunduran ebeveynler aynı zamanda bu kaygıları çocuğa da yansıtıyorlar. Bu çocukta da büyük bir özgüvensizliğe, büyük bir kaygıya yol açıyor. Bu okul ortamına da yansıyor. Yani içinde bulunduğunuz ülke neyse okul ortamı da bunu gösteriyor. Mesela hep söylerler işte şöyle bir şaka var işte. Markette bir çocuğa bakarlar, eğer çocuk çok böyle ağlayan, sürekli bir şey talep eden bir çocuksa bu çocuk Orta Doğulu'nun çocuğudur. Ama işte disiplinli, kendini bilen, sakin, işte çok sakin bir çocuksa Avrupalı birinin çocuğudur gibi. Bu çok normal. Çünkü eğer anne baba sakinse, gebelik sağlıklı ve sakin geçmişse, kaygılar yoksa bu çocuğa da yansıyor. Aynı şey okul için de geçerli. Yani bu konuda anne baba olarak sadece kendimizi suçlamak doğru değil. Sistemi doğru anlamak, doğru okumak ve içinde bulunduğumuz ortam kadar aslında iyi olabiliriz. Bizim anneliğimiz de ancak bu kadar iyi olabilir. O yüzden anne ve babaları burada tek sorumluymuş gibi ya da tek suçluymuş gibi lanse etmek hiç doğru değil. İçinde bulunduğumuz sistemin birer parçasıyız.
0: Hepsi
2: maalesef.
0: Hepsi birbiriyle bağlantılı.
2: Kesinlikle. Bu arada son bir cümleyle siber zorbalığa değindin. Evet. Ben de çok kısa değinmek istiyorum. Kesinlikle çocukları doğru ve güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgilendirmekte çok fayda var. Bir de bizim 4B kuralı diye bir kuralımız vardı hep öğrencilerimize öğrettiğimiz. Karşılaştıkları bir zorbalık anında, yani internet ortamında, öncelikle bunu internet ortamında bildirmek, yani şikayetçi olmak o şey konusunda, daha sonra bunu belgelemek, daha sonra o kişiyi bloklamak, daha sonra da bir yetişkini bu konuda bilgilendirmek, 4B kuralı. Eğer hani çocuklara bu eğitimi verebilirsek, internet güvenliği konusunda bilinçlendirirsek, ebeveynler de uzaktan çocuklarının internetteki davranışlarını kontrol altında tutarlarsa siber zorbalıktan da korumuş oluruz.
3: Heimer ist Wahrwerk, achte die Röche.
4: La vida es bella.
5: Taiwan, da keiler.
3: Kompass.

0: nächster Halt Kanal K.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Arao Kanton'dan değerli seyircilerimizle güzel bir konuğumuzla birlikte sohbeti edeceğiz. Bu arada ben bu kanalı bugün yeni sunucu olarak söyleyeyim. Onun için kendimi öncelikle tanıtmak istiyorum. Ben Dilbirin Turgut. Türkiye'de yerel bir gazetede çalışıyordum. 3 yıla yakın ben İsviçre'de yaşıyorum. 3,5 yıla yakın. Ve Türkiye'de Jinha ve şu an Jian News'te çalışıyorum. Tabii buraya gelme şeyimi de söylemek olursa siyasi olarak geldim buraya ve Türkiye'de 5 yıl cezaevi yattım. Tabii Türkiye'de kadın olmak demek maalesef bunu getiriyor. Bununla alakalı şimdi değerli konuğumu size tanıtmak istiyorum. Bu arada ben çok heyecanlıyım. Umarım değerli bizi takip edenler, bizi dinleyenler bunu maruz görecektir. Çünkü çok heyecanlıyım ve 3 yıla yakın bir süredir ilk defa böyle bir program sunuyorum. Sizi şu an görmeye olabilirim ama radyoda hepinizi şu an hissederek ve duyaraktan sanki görerekten bu sunumu yapıyorum. Ve gerçekten bugün çok değerli bir konuğumuz var. Elife Biçer. Birçok kez bütün kanallarımıza, bütün canlı yayınlarımıza ki Arao'da ve İsviçre'de tanımayan arkadaş yoktur diye düşünüyorum. Çok kendini geliştirmiş ve özellikle Kürt kadını ve bütün kadınlar adına kendini çok geliştirmiş bir arkadaş. Yani şu anda Arao'da bir meclis üyesi. Ve ben sözü arkadaşa bırakayım, galiba çok şey yaptım. Arkadaşa şu an devredeyim. Hoş geldiniz bu arada.
2: Merhaba Dilber'in. Ben de çok heyecanlıyım. Alışkın değilim böyle pek radyo programlarında konuşmaya. Teşekkür ederim bu programı organize ettiğin için. Ve teşekkür ederim. Beni de davet ettiğin için gerçekten gurur duydum. Bir konuşmacı olarak, misafir olarak. Ben... Windisch'te meclis üyesindeyim Mart 2025'ten beri. Biraz siyasi aktivitelerim hakkında konuşmak istersem, işte bu ayın 19'unda yeni bir gelişim, beni de çok heyecanlandıran bir gelişim. SP Kadın Kolları, Argao'daki SP Kadın Kolları'nda yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. Yani Argao'da daha çok kadın eşitliği, feminist siyaset üretmek için çalışacağız bu grupta. Ve aynı zamanda Argao'da feminist grev kolektifinde de aktif bir üyeyim. Orada da çalışmalar yürütüyorum. Eğitim geçmişimden bahsetmek gerekirse, işte ben çocuk yaşta İsviçre'ye geldim. Burada gimnazyuma gittim. Zürich'te üniversitede tarih, coğrafya ve felsefe bölümlerini okudum. Bern Üniversitesi'nde de doktora tezimi yazdım. Osmanlı, Türkiye tarihi üzerinde kadın hareketi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası kadın hareketi üzerinde. Ondan sonra işte Budapest, Oxford, Berlin, ETH Zürich ve tekrar Almanya gibi bir yerden bir yere araştırmacı olarak göç etme zamanı yaşadım. Ailemle birlikte, iki çocuk annesiyim. Tabii bu aile sahibi olmanın da getirdiği ayrı bir zahmet de vardı. Ama çok güzel bir tecrübeydi. Bir de Tahran Üniversitesi'nde de vakit geçirdim biraz İran tarihine odaklanmak için. 1,5 senedir son istasyonum Cenevre'de, Geneva Graduate Institute'de bir araştırmacı olarak çalışıyorum. Bu projede uluslararası tarımsal kalkınma projeleri ve pestisit kullanımı tabii ki tarihi bir çalışma.
1: Ya bu kadar. Dediğim gibi daha söze başlamadan Elife Biçer'i çok kez gerçekten İsviçre'de kendini geliştirmiş ve bütün kadınlar adına gerçekten çok güzel şeylere imza atmıştır. Gerçekten bu konu hakkında az bile dile getirdik. Şu an hala sanırım meclis üyesi ve gelecek yıla herhalde anladığım kadarıyla Bern Parlamentosu'nda bir şey olduğunu duydum ya da.
2: Evet, daha resmi ya, bir açıklama yok ama listede adayım. Ya.
1: Bu da gerçekten bizi gururlandırdı.
2: Bir ön duyuru olsun diyelim.
1: Ya evet,
2: kendi aramızda.
1: Gerçekten burada bütün izleyicilerimiz de bunu duysun. Yani bir kadın olarak böyle şeylere imza atmak ve sizi ileriki dönemde mecliste görmek bizim için gurur verici. Şimdi diğer konularımıza gelmiş olursak, şimdi son dönemlerde bu başörtüsünü konuşacağız. Bildiğimiz gibi yani İsviçre'de gerçekten son dönemlerde bir tartışma haline geldi ve Zürih Aargau kantonunda sanırım bir yasaklanma yasasıyla bir gündeme geliyor. Tabii bu arada sadece değerli konuğuma sadece İsviçre'yi değil bütün dünyada aslında başörtünün neden bu kadar gündemleştirdiği, neden başörtünün bu kadar devletin gündemine geldiğini ele almak istiyorum. Sözü değerli konuğumuza devretmek istiyorum.
2: Tabii başörtüsü yasayla sadece konuşmayacağız.
1: Evet.
2: Sonra zaman kalırsa tabii ki geçen pazarda yapılan oylamalar hakkında da bir değerlendirme yapmak isterim.
1: Ya söz sizin.
2: Tabii. Yani bu son aylarda özellikle çeşitli kantonlarda başörtüsü yasağı ya da yani doğru terimler kullanmak gerekirse kamusal alanda dini aidiyeti görünür kılan kıyafetlerin sınırlandırılmasına yönelik girişimler var. En son olarak da Aargau kantonunda ve SVP, FDP ve Merkez Parti'nin bir kısmı tarafından desteklenen, yani daha çok sağcı muhafazakar kesimden desteklenen iki önerge getirildi. Bunlardan birincisi okullarda 16 yaşından küçük olan kızların başörtü yasağı. Kantonal meclis çoğunlukla kabul etti ve hükümeti görevlendirdi bununla ilgili bir yasa geliştirmek için. İkinci girişimde kamu çalışanlarına yönelik göze çarpan dini nitelikli kıyafet ve semboller yasağı. Bu da bir çoğunluk, hı hı, yani 71'e karşı 62 oyla
1: çok
2: geçirildi mecliste. Aynı zamanda bir FDP'li bir milletvekili, o da sadece muhafazakar bir parti, kamu yüzme havuzlarında burkini yasağı içeren bir girişimde de bulundu.
1: Evet, bu da çok gündeme geldi.
2: Bu da çok güncel. Bu girişimler aslında yani sözde genel bir düzenleme varmış gibi görünüyor. Fakat asıl olarak hem benim görüşüm hem, hı hı, bu girişimlere muhalif olan kesimlerin görüşü, asıl hedefte olan Müslüman kadınların başörtüsü yer alıyor.
1: Ya evet, çünkü son dönemlerde gerçekten bu gündem haline geldi. Her ne kadar bu yasaklı bir şey olsa da tabii ben hani kendi fikrimi söylemek istersem, hı hı, bu belirli bir süreden sonra insanların özgürlük alanını kısıtlama haline geliyor. Her ne kadar küçük yaşta biz karşı olsak bile bunun tırnak içinde yasaklı olması gerçekten farklı bir süreden sonra farklı şeylere neden oluyor. Ve farklı şeyler doğuruyor. Hani bunun üzerine tartışabiliriz. Yani çünkü sadece bu İsviçre'nin bir konusu değil. Türkiye'de de, hani Türkiye'yi de tartışmak istiyorum aslında. Hani çünkü, hı hı, son dönemlerde Türkiye'de de küçük çocukların hani örtülmesi ve şey gündeme geldi. Ve şu an İsviçre'de, Avusturya'da birçok yerde bu başörtüsü gündem haline geldi. Peki bunun yasaklanması sizce doğru mudur veya ne türlü sorunlarla karşı karşıya biliriz bir toplum olarak?
2: Evet, tabii ki bu yani İsviçre'de yapılan girişimler sol partilerin de söylediği gibi İsviçre yasasına aykırı olan, hı hı, girişimler, yani özellikle din özgürlüğüne aykırı olan girişimler. Şimdi şey bekleyeceğiz, yani hükümet nasıl önergelerle gelecek ve sol partiler referanduma gidecek mi gitmeyecek mi?
1: Ya bu da çok önemli.
2: Bununla nasıl bir süreç işleyecek bundan sonra merakla bekliyoruz tabii ki biz de. Burada asıl söylem, yani sağcı kesimlerin kullandığı söylem, işte kadınları ve kız çocuklarını korumak. Fakat bu söylemi sadece kıyafet, sembolik kıyafetler üzerinden yürütüyorsa ve asıl meselelere değinemiyorsa, yani asıl meseleler kadınları ve kızları korumaksa, aile içindeki şiddet mesela.
1: Tabii çok konu, ben bunu aslında başta da bunu da bize biraz açıklar mısın?
2: Evet. Çünkü, evet, mesela birlikte. Bu konuyla ilgili sadece muhafazakar kesim bu konuyu hiç söz konusu etmiyor. Söz konusu etse bile bunu bir göçmen meselesi olarak sunuyor ve çözümü de işte göçün kısıtlanması üzerinde götürüyor. Eski. Yani bu asıl mesele, asıl sorun olan konuyu yine göçmenlere karşı bir nefret söylemi üretmek için kullanıyor. Ve bu kıyafet yasak düzenlemelerle ilgili de aynı şekilde Müslümanlara yönelik ya da Müslüman ülkelerden gelen göçmenlere yönelik bir genel olarak ön yargıları değil, işte ırkçı ön yargıları derinleştirmek. Yani ne kadar çok laiklik ve tarafsızlık çerçevesinde tartışılsa bile ortak bir söylem var, işte kadınları ve kız çocuklarını korumak. Ve burada sormamız gereken soru, devlet eğer kabul edilirse, devlet sadece bunu Türkiye üzerinde de sormamız gerekiyor. Dini kıyafetler konusunda kadınları ve kız çocukları korumak isterken kadınların özgürlüklerini ne bağlamda kısıtlamaya başlar?
1: Ya tabii tabii, çok önemli.
2: Ve
1: Yani, evet gerçekten hani bunu detaylı bir şekilde tartışmak gerekiyor. Çünkü sadece başta dediğimiz gibi bu sadece İsviçre'de olan bir sorun değil ve giderek bu derin bir soruna tekabül ediyor. Ve giderek kadın katliamların kadın şeyine dönüştürüyor ve şu an gerçekten bütün dünyada kadına yönelik ya da Müslüman kadınlara yönelik aşırı bir ırkçılık var. Tabii hani biz demiyoruz küçük çocukların kapanması. Hiçbirimiz bunu bir temelde kabul etmiyoruz. Ama bu yasak adı altında gerçekten çok şey yapılmayan bir konuya dönüştürülüyor. Bunu nasıl aşarız veya bununla mücadele etmek için hangi yolları denememiz gerekiyor bir kadın olarak?
2: Ya bir kadın olarak yani nasıl bir mücadele, işte böyle bir söz konusu olduğu zaman aslında bizim yaşadığımız çelişki tarihsel bir uzantısı da var.
1: Kesinlikle.
2: Yani biz neden böyle bir çelişki yaşıyoruz? Özellikle kız çocukları söz konusu olduğunda ya da bir başörtü yasağı getirilsin mi getirilmesin mi? Yani biz de Müslüman, çoğunlukla Müslüman olan bir ülkeden geliyoruz ama kapalı değiliz.
1: Evet.
2: Ve bu yasak içimizde nasıl bir çelişki doğuruyor? Birincisi, ikincisi de yani ben bunu kendim bizzat İsviçre'de yaşıyorum. İşte şey gibi sorularla karşılaşmak. Sen Müslüman kökenli, tırnak içinde,
1: evet.
2: Müslüman kökenlisin ve sen niye örtünmüyorsun? Böyle başörtü üzerinde yürütülen söylemler derinleştiği zaman, kamuoyunda yaygınlaştığı zaman, örtünmeyen Müslüman ülkelerden gelen göçmen kadınlar da
1: onlara karşı bir ırkçılık da gelişiyor.
2: Onlara karşı aynı, yani gözle görünmeyen ve hiçbir şekilde ifade edilmeyen şöyle bir söylem geliştiriyor. Bu burada asimile olmak için, uyum sağlamak için kapanmıyor. Yani böyle bir bu tarz girişimler sadece başörtü takan azınlık bir grubu değil, bir sürü kadını da etkiliyor. Çünkü hep kendini müdafaa etme, biz sembol üzerinden kendini müdafaa etme zorunda kalıyor. Bu da yani benim için çok büyük bir sorun. Yani bunun altında gözle göremediğimiz başka olaylar da gelişiyor. Bir de başka yaşadığımız bir çelişki daha var. Yani başörtüyü kaldırmak, çarşafı bırakmak. Biz tarihsel olarak kadın özgürlük hareketiyle çok benzetiyoruz. Yani başörtüyü atmak yani sembolik bir mücadele de gibi görünüyor. Yani tarihe baktığımızda mesela işte Türkiye'deki feminist hareketinin doğuşuna, 20. yüzyılın başlarına baktığımızda kıyafet reformu, işte çarşaf kurallarını esnetmek, bunu bir hem işte modernleşme, çağdaşlaşma hem de kadın özgürleşme hareketi olarak sunuluyordu. Ve bugün de yani Türkiye'de gördüğümüz 1980'ler 1990'larda başörtünün yasak olması, başörtüyü yani gelmesin. Başörtü bir dönem tarihte, bir dönem feminist çevre, feminist kadın hareketi içinde işte bir baskıcı bir sistemin sembolü olarak görünürken 1980'lerden sonra da başörtü sembolik bir mücadeleye dönüşüyor. Yani özellikle bir İslamcı feminist hareketi bu sembolik mücadele etrafında güçlenmeye başlıyor. Yani bunun çelişkisi, bizim yaşadığımız çelişki aslında bana göre bu tarz geçmişte yaşadığımız bu tarihi birikim, kolektif hafızanın da getirdiği bir çelişki.
1: Yani diğer yandan aslında şu da dikkatimi çekiyor. Evet, diğer yandan şu an Türkiye'de belki siz de aslında devlet bunu hem kadınların dini değerlerine hem de giyim kuşamına yönelik bir baskı, hem de diğer yandan aslında devlet farklı bir yönle de geliyor. Çünkü şu an Türkiye'de küçük çocukların buna biraz malzeme olması da biraz aslında dikkat çekiyor. Bir yandan yasaklı, tırnak içinde yasaklıyor. Bir yandan da şu an Türkiye'de aşırı hala bunu anlamayacak bir derecede çocuklara indirgemesi de insanın dikkatini çekiyor.
2: Evet.
1: Bununla burada, ilgili bir şey söylemek ister
2: burada
1: misin?
2: Burada da paralel bir mesele var. Yani 16 yaşındaki kız çocukların kapanmasını yasaklamak ya da dini sembol içeren kıyafetler giymek, aynı tarz. Yani bir de burada yani Türkiye ile karşılaştırmak istersek belki burada her okulda bir başörtülü kız çocuğu vardır. Yani bunca sorun varken, eğitim sorunumuz varken bu ülkede, bu İsviçre'de öğretmenlik sorunları var, yani öğretmen bulma, istihdam sorunları varken neden işte okulda, her okulda belki bir ya da iki öğrenci başörtü takıyordur, niye onların başörtüsüyle uğraşıyoruz?
1: Veya gündemleştirinde o kız çocukların da bir baskı altında,
2: onları da hem malzeme yapıyor ve şey sebep oluyor onların da
1: dışlanmasına,
2: işte bir onlara karşı ön yargıların daha da çok yaygınlaşmasına ve onların psikolojik sağlığını da etkileyebilen şeyler. Bir de ikincisi, yani burada bu tarz bir yasanın işte söz konusu şöyle, aile içinde olan başörtü giyme baskısını kaldırmak. Belki başörtü baskısını kaldırılabilir ama eğer o aile içinde kız çocuğuna bir psikolojik baskı yapılıyorsa bunun çözümü nerede? Yani ne kadar yardımcı oluyor? Kadınlar olarak ya da kadın grupları olarak en çok biz kendi söylemlerimizi, kendi tartışmalarımızı gerçekten bize ilgilendiren ve realite ile gerçekte var olan konular üzerinde yoğunlaşarak bence bir karşı tutum sergileyebiliriz. Mesela Zürih'te geçen hafta bir protesto oldu, bir eylem oldu. Sözcü, protestoların sözcülerinden biri başörtülü bir siyasetçi kadın. Burada tekrar malzeme edilmiyor mu sence?
1: Yani evet,
2: başörtülü
1: kesinlikle.
2: Bir kadının başörtülü, biz tabii ki yani ben şey değilim, yani başörtülü başörtüsüz fark etmiyor, herkesin siyaset yapma hakkı vardır burada. Bu tarz tepki
1: Yani orada başörtülü bir kadının malzeme edilmesi aslında büyük sebep zaten orada başlıyor.
2: Yani kendisi aktivist bir siyasetçi tabii ki. Yani çok saygı duyuyorum herkesin, siyasette aktif olan herkesin emeğine saygı duyuyorum. Fakat yani bir kadın hareketi olarak bu tarz bir tepki vermek, ben pek taraftar değilim. Yani yine başörtüyü ortaya koyuyor, yine başörtülü bir kadını merkeze koyuyor ve bunun sembolik söylemlerini daha da derinleştiriyor.
1: Aslında sorun daha çok derinleşiyor. Peki şöyle sormak gerekiyor aslında. Aslında bunun yerine aileleri eğitmek bunun adına, hani küçük çocuklarda değil de hani bir, yani o yasak kelimesi yerine aileyi eğitmek, evet, nasıl bir durum? Hani çünkü başörtülü sonuçta bir özgürlük şeyi, hani 18-20 yaşına geldikten sonra ister açık ister bence bu yasak veya devletin konusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok hassas ve az önce dediğimiz gibi o çocukları da düşünmek gerekiyor. Ve okulda, işte, iş hayatında çocuklar etkileniyor ve kendini özgüvensiz hissediyor. Ki hepimizin çevresinde, ailesinde bu. Yani bence bu, şu an bunu özellikle sormak istiyorum. Sizce bu daha uygun değil mi? Yani artık bir eğitim konusu olması,
2: evet,
1: artık bu çocuklar için daha rahat bir alanın olması, hı-hı, ya da kadınlar için de aynı söylemi. Çünkü sürekli aynı şey ve yıllardır değişmeyen, 80'lerden gelen, şu an aynı süreçte ve şu an aynı şeyi tartışıyoruz. Hiç bitmeyen, tükenmeyen bir sorun haline geldi. Evet.
2: Yani bu sadece muhafazakar kesimin yarattığı siyasi tartışma ortamı. Ve tabii ki aile içindeki eğitim, entegrasyon, çocuk psikolojisi, erken çocuklar küçük yaşta Frühförderung dediğimiz, sprachliche Frühförderung, yani erken küçük yaşta ana dil, ana okulu önceki dönemi kapsayan dil eğitimi çalışmaları, bunlar için bir sürü girişimler var.
1: Hı hı.
2: Sadece Aargau'da değil, İsviçre'nin birçok kantonunda. Bazı kantonlarda da çok iyi çalışmalar yapılıyor. Fakat burada söz konusu olan sadece muhafazakar kesim çoğunlukta.
1: Hı.
2: Ve siyasi gündemini bu tarz girişimlerle dolduruyorlar. Ve medyada ne yazık ki, hı hı, en çok bu tarz sensasyon yaratabilecek girişimlere haber malzemesi yapıyor.
1: Hı hı.
2: Ve sonuç itibariyle yürütülen paralel çalışmalar, tartışmalar, onlar hepsi gölgede kalıyor. Yani sonra bunun bir örneğini getireceğim, mesela işte bu tarafsızlık girişimi hakkında bahsederken.
1: Hı.
2: Biz çok fazla yüklenirken sağcı kesimin ürettiği söylemlere biz neyi kaybediyoruz aslında? Aslında sağcı kesimin de hedefi o değil mi? Yani gündemi kendi istediği tarzda sıcak tutup ki başka girişimler gölgede kalsın ya da medyanın gündeminde hiç olmasın.
1: Olsun. Gerçekten çok ciddi. Çünkü İsviçre dünyanın en demokratik ve en sosyal ülkesi olarak şu an istesek de yer alıyor. Ama hala böyle bir şeyle gündeme gelmesi insanın ilgisini gerçekten çekiyor.
2: Evet, çok cazip oluyor. Evet, o konuda.
1: Bu konu hakkında bir şey söylemek. Çok başarılı.
2: İsviçre aslında en demokratik ülke değil, şöyle diyelim.
1: Ya, en azından öyle geçiyor.
2: Demokratik yapısının en sağlam olduğu ülke. Yani İsviçre'de bir askeri junta olmasının ya da bir parti rejiminin ortaya çıkması, şu andaki kurduğu sistem, işte bu yerel seçimler, kanton, belediye seçimleri, federal sistem, milli sistemi, yani belki ileride bazı konuları daha da açıklayalım.
1: Hı hı.
2: İsviçre'nin demokratik sistemine çok sağlam bir altyapıya koyuyor. Yani bu tabii ki tarihsel olarak gelişmiş bir şey de bu. Öyle bir devrimle ortaya çıkmış bir şey değil. tarihte yapılan farklı farklı girişimler, farklı farklı tartışmalar sayesinde. Ve ama bu şey anlamında değil, yani İsviçre küresel düzeyde olan trendlerden farklı değil, yani onların dışında değil. Mesela bu başörtü yasağı, bu İsviçre, sadece İsviçre'de olan bir tartışma değil, bunu Avrupa'da olan bir dalgada da görmek gerekiyor. Yani mesela Fransa'da 2004'ten yana böyle bir yasa var. Avusturya'da yeni yürürlüğe giren bir yasa, 14 yaş altı kız öğrenciler için. Hı-hı. İşte tüm kamu ve özel okullarda başörtü yasaklandı. Ve bu gelişme de Almanya'daki AfD çevrelerinde ve İtalya'da Meloni Partisi'nin, yani Fratelli d'Italia'da da yankı buluyor. Onlar da girişimlerde hazırlanıyor. Yani bunu böyle örnek alınması gereken bir adım olarak görüyorlar. Hı-hı. İsviçre böyle bir dalganın içinde. Yani ne kadar diğer ülkelere göre
1: daha
2: demokratik bir zemini varsa, ne kadar da refahı yüksek bir ülke olsa da uluslararası ortamda gelişen söylemlerden, etkilerden uzak değil. Yani onların aslında bir parçası. Yani ve bu aslında en çok, yani benim kanaatim, benim düşüncem, işte 2008'den beri ekonomik bir belirsizlik var. Yani hı-hı, kriz arkasında kriz yaşıyoruz, ekonomik kriz. Ve toplumsal güvensizlik büyüyor her dönem. Ve yani eşitsizlikler, konut krizi, ücret baskısı, sosyal
1: bu
2: devletin
1: krizin arkasına saklanma mı?
2: Sosyal devletin gerilmesi ve böyle bir ortamda bir kez, yani sadece faşizme daha yatkın olan kesimler, hı hı, çok kolay bir şekilde işte bir günah keçisi üretebiliyorlar. Ya da semboller üzerinde düşmanlar yaratabiliyorlar. İşte başörtü de böyle bir sembol. Aslında özünde hiçbir şekilde ne başörtü takana ne de takmayana hiçbir şey sunan bir girişim değil. Sadece oyalama, sembolik bir alan ve bu sembol üzerinde sorunları örtbas etmek, gölgede bırakmak. Ve kolay bir şey, kolayca bir şekilde işte bir düşman, Müslüman kimlik, işte kültürü tehdit eden ve sağ popülizmi daha da çok besleyen söylemler. Yani bu sadece İsviçre'de değil, bunu aynı zamanda dünya, Türkiye'de de görüyoruz. Türkiye'de de farklı bir şekilde.
1: Daha çok alanda aslında Türkiye'de,
2: evet,
1: görüyoruz.
2: Yani Amerika'da da gördük. Böyle ya.
1: Ben diğer bir yandan şeyi sormak istiyorum aslında. Kendim bir Kürt kadınıyım. Hı hı. Bu soruyu yöneltmek istiyorum aslında bir yandan. O zaman değerli izleyiciler, biraz müzik arasına gidelim. Umarım sevdiğiniz klipler ve sevdiğiniz müzikler olurdu. Size iyi dinlemeler. Sonra tekrardan sizinle buluşmak dileğiyle.

0: Merhaba değerli izleyiciler. Yani arada biz Ahmet Kaya'yı dinledik. Şöyle bir duygulandık. Biliyorum ki şu an her dinleyicimiz bunu dinleyerek, özellikle gurbette yaşayan arkadaşlar dinleyerek bir duygusallığa evet. kapılmıştır. Benle ben Elif'e bir şarkı. Arada şöyle bir Ahmet Kaya esintisi yarattık. Yani gerçekten. Az önce tamam her ne kadar türben şeyini şey yapsak da yani sonuçta Ahmet Kaya da ülkesini bırakıp ve Avrupa'da yaşamını yitiren değerli sanatçımızı bir kez daha anmış oluyoruz. Umarız vaktimiz olur bir tane daha Ahmet Kaya'dan çalarız. Araya gitmeden önce biz şeyi tartışmıştık, hani şunu da ele almak gerekiyor yani. Şu an aslında her ne kadar olmasa da devlet buna da bir el atmışsa türbenti biraz daha bunu da asimile ettiği gibi. Eskiden biliyorsun hani Kürt kadınlarda bu beyaz türbent vardı.
1: Evet.
0: Aslında bunu biraz tartışmak istiyorum. Hani bir yandan yasaklarla karşı karşıya gelirken ama bir yandan da şu an o sembol de bir yandan bitti diyebiliriz. Onun yerine farklı bir eşarp şeyi getirdi. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misiniz?
1: Yani şimdi Kürt kadınlarının başörtüsü ne kadar dini sembolik, ne kadar kültürel bir miras ve ne kadar siyasi, aslında bu şekilde bakmak gerekiyor. Yani ben direkt böyle üç parçaya ayırdım. Ama böyle işte Kürt kadın derken işte aklıma ilk gelen cumartesi anneleri. Beyaz tülbentle, yani beyaz tülbent bir siyasi bir eylemin sembolü orada. Bir dini özgürlük mücadelesi falan değil orada. Yani bu konuda bilmiyorum, aslında senin benden daha çok bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Sen biraz belki...
0: Yani aslında hep küçüktük veya şu an bile hepimizin ailesinden, akrabasından bir cumartesi annesi vardır. Ve bu bir sembolik ve bu cumartesi annelerin bu beyaz türbentle şey olması gerçekten hem değerlidir ve biz daha küçükken hatırlıyorum hep annelerimiz ya da işte mesela Kürtlerde bir kavga, bir şey olduğunda ya da bir barış olduğunda mesela kadınlar araya girer ve o türbenti yere atardı. Bunun bir şeyi de vardı, yanılmıyorsam bir filmi var ama şu an ben filmin adını hatırlamıyorum ama gerçekten hani Kürtler açısından çok değerli bir sembolü. Evet. Ama son dönemlerde hani devlet ilk başta dediğim gibi buna bir el atma ve bunu farklı yerlerle değiştirme çabasını ya da moda adı altında birçok şeye gitti ve maalesef bu Kürtlerin sembolik aslında biraz öyle bir hale getirdi ki aslında bir utanma, mesela bir kadınlarda o beyaz şey sanki işte köyden geliyorum ya da işte farklı. Belki şu an dinleyicilerimiz biraz kıza da bilirler ama maalesef üzgünüm, yani şu an öyle bir sistemle karşı karşıyayız ve neredeyse işte annemiz beyaz türbent giydi diye biraz hani utanma, niye kapalı, bu biraz modern Emine anlamda. Erdoğan'ın o kapanma
1: öyle
0: stilini.
1: Öyle bir dayatma da var, evet, öyle bir moda dayatması.
0: Ya gerçekten hani belki Elife Biçer arkadaşımız hani burada doğu büyüdüğü için belki yani hakim, biliyorum hakimdir. Ama 3 yıldan sonra ben buraya geldim ve hala o şeyi gerçekten çok müthiş bir baskı altında. Ve kendini başka modern şeyine bıraktı. Yani her yıl aslında kültürümüzden, şeyimizden, mirasımızdan ya yasaklarla ya işte farklı bir şeylerle, farklı bir isimlerle gündeme gelip ve değişiyor.
1: Evet.
0: Biliyorum bizi şu an dinleyiciler, onların da çok söyleyeceği bir şey. Keşke imkanımız olsaydı farklı dinleyicilerimizi de bağlayıp onları da dinleme fırsatımız olsaydı ki umarım böyle bir yakın zamanda böyle bir programa da imza atarız ve bizi takip eden, bizi dinleyiciler de bize eşlik eder ve fikirlerini, çünkü biliyorum şu an sanki onların da sesini buradan hissediyorum. Ya da Avrupa'da yaşayan annelerimiz, Türkiye'de yaşayan annelerimiz ya da kadınlarımız. Diğer yandan ben ikinci konuya gelmek istiyorum. Şu an İsviçre'de, aslında İsviçre dünyanın en büyük gıda şeyinden biri, hani bio dediğimiz, yani organik şeyle anılan bir ülke. Ama şu an tarafsızlık gıda girişimi söz konusu. Ben onu size sormak istiyorum. Hani hakimsiniz.
1: Tabii. Yani geçen pazar oylamalar oldu. İki girişim üzerinde. Tarafsızlık girişimi, hı-hı, ve gıda girişimi.
0: Ya, ikisi,
1: bunlar ikisi ayrı.
0: Evet ikisini bir yaptım galiba.
1: Belki önce tarafsızlık girişiminden mi başlayalım?
0: Ya, öncelikle tarafsızlık girişimi.
1: Tabii ki, yani şey seyircilerim, dinleyicilerimiz de kesin takip etmişlerdir. %70 oranında bir hayır çıktı tarafsızlık girişimine. Evet. Bu girişiminin içeriği, işte İsviçre'nin silahlı tarafsızlığını anayasaya yazmayı ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını da büyük ölçüde yasaklamayı amaçlıyordu. Ve bu girişim hem halk hem de kantonlar çoğunluğunu kaybetti. Yani hiçbir kanton aslında girişime evet demedi. Yani bu aslında bu girişim aslında birazcık şeyde, yani halkın aslında SVP'nin girişimle getirmek istediği siyasi bir dogma ya da ideolojik bir mit gibi sunmaya çalıştı, hı hı, bu girişimle tarafsızlığı. Aslında halkta daha çok esnek bir tarafsızlık anlayışını ortaya onayladı. Yani böyle bir anlayışı onayladı. Yani bugün tarafsız olarak, tarafsız siyaset olarak bilinen İsviçre'nin siyaseti tarihi bir ürün. Ve katı bir siyaset değil. Yani tam tersine esnekliğe dayanıyor. Yani bu şey demek oluyor. Dönem dönem İsviçre tamamen tarafsız bir tutum sergileyebilir. Dönem dönem uluslararası anlaşmalara göre karar verilen yaptırımları da uygular. Mesela bunu Rusya-Ukrayna savaşında, hı-hı, gördük, görüyoruz. Ve seçmenlerin çoğunluğu bu esnek tarafsızlık anlayışını destekledi. Burada benim için çok ilginç olan, benim kendisi üyesi olduğum partinin, hı hı, SP'nin pozisyonunda belirttiği aydınlatıcı bir konu var. SP pozisyon raporunda şundan bahsediyor, işte bir tarafsızlık hukuku var ve bir de tarafsızlık politikası var. Yani bunların ikisini ayırmaya, hı hı, çalışarak göstermeye çalıştı. Yani bu ayrımın özü, İşte İsviçre askeri olarak savaşa katılmaz. Yani Rusya'nın saldırısını, ama mesela Ukrayna'da Rusya'ya karşı bir savaşa katılmaz ya da tam tersine. Ama bu Rusya'nın saldırısının görmezden gelmesine anlamına da gelmez.
0: Orada da fikir beyan etmesi.
1: Evet, ya da burada işte olması gereken insani yardımlar, yapılması gereken, Rusya'ya karşı yapılması gereken yaptırımları da uygulamak. Ve bu aktif tarafsızlık anlayışı, yani Ukrayna'ya insani destek veriliyor, Avrupa ile koordinasyon içinde, özellikle insani yardımda. Hı hı. Ve ben daha önce bir yorum yazmıştım. Aslında şunu şöyle değerli, bu tarafsızlık girişimi SVP'nin tarihle, yani genel olarak İsviçre'deki tarafsızlık siyaseti aslında biraz tarihle yüzleşmekten kaçınmanın bir yolu olarak da eleştirdim. Hı-hı. Yani sandıkta çıkan sonuç aslında bu konuda da yardımcı değil, tam olarak bana göre bu eleştirimi destekliyor. Yani belki sen de biliyorsundur, hı hı, İsviçre tarihi sömürgecilikle ilişki içinde. Yani İsviçre bir sömürge ülkesi değildi, hı hı, bir emperyal güç değildi. Yani bu resmi bir pozisyon. Yani ama İsviçre'nin devlet aygıtları, işte diplomatik ağ sistemleri, üniversite enstitüleri, bilimsel çalışmalar yürüten dernekler, özellikle coğrafya. 18. yüzyıldan itibaren bu yani sömürgeci ekonominin işleyişini sağlayan işlevsel altyapı oluşturdu. Yani sömürgecilikte, diğer ülkelerin yaptığı sömürgecilikte özel kar elde ediliyordu İsviçre'de ve İsviçre devlet mekanizmaları da bu özel karlar için kanallar açıyordu ve gerçekleştiriyordu.
0: Hı hı.
1: Yani bunun sonucu neydi? İşte transatlantik köle ticareti seferlerinde İsviçrelilerin doğrudan katılması, hissedar olarak ya da ticaretçi olarak ve köle ticaretinde mağdur olan kişilerin sayısı 100 binleri aşıyor. Yani rakamları bilmiyorum.
0: Sanırım geçenlerde öyle bir şey meclislerinde de geçti.
1: Evet.
0: Hani onların haklarını tekrar teslim etme.
1: Evet öyle. Yani bu tarafsızlık siyaseti biraz bu tarihi şey yapıyor. Yani biz temiziz çünkü biz hep tarafsızlık gibi bir temiz, tarihte temiz bir anlatı, bir söylem. Yani bu hem resmiyette de var. Bir de bu dolaylı yoldan sömürgecilikten faydalanma sürecinde paralel olarak bir küçük devlet retoriği de geliştirdi İsviçre. Yani İsviçreliler özgür, tarafsız, dağ çoban halkı olarak tasvir edildi. Zeynep II. Dünya Savaşı'nın sonrasında ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında da uluslararası alanda İsviçre'nin yeni geleneği de farklı bir kavrama sokuldu. Hı-hı. Yani humanist tarafsızlık, yani insani yardım, mülteci sığınağı ülkesi vesaire. Ve sömürge döneminde ekonomik yapılar humanist tarafsızlık imajıyla örtüldü. Yani örtülmeye çalışıldı. İşte aslında fakat o dönemden gelen sermaye zincirleri kopmadı, halen devam ediyor. Ve sadece farklı bir meşrutiyet kılıfında.
0: Peki eğer olası bu değişiklik onaylansa veya şey olsa ne gibi bir değişiklik olur İsviçre
1: yani onaylanmadı, profilinde? Eğer onaylansaydı muhtemelen büyük bir ihtimalle uygulanmaya geçmesi çok çok çok zor olacaktı. Çok çok seneler alacaktı. Yani bu birkaç yıl değil. Belki 20, 30, 40 sene. Sadece farklı tartışmalara sebep olurdu. Çünkü İsviçre yani şu anda yürüdüğü tarafsızlık siyaseti diğer ülkelerle, özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle olan ilişkilerinin de bir altyapısı. Yani bu öyle hem bilateral fırtraklar üzerinde ilişkiler, yani bunların hepsi birden sorgulanır hale gelir ve İsviçre hükümeti hiçbir şekilde ekonomik ilişkilerini riske atmazdı yani öyle. Ama bu işte SVP'nin bir tarafsızlık girişimi ve aslında şeyden de bahsetmek istiyorum. SVP'nin başka bir girişimi daha var ve aynı çizgide gidiyor. Yani aynı mantıkta izliyor ve aslında o girişimde tekrar bu tarafsızlık çelişkisi, yani SVP'nin bu tarafsızlık

0: açıyor.
1: Evet,
0: yani.
1: Önünü açıyor. Ve SVP burada bu girişimde yine tarafsızlık söylemini seçiyor. İşte bunun temel bilgileri belki burada biraz kısaca anlatmak gerekir.
0: Biz bu gerçekten bu çok önemli ve değerli söylemler. Bunu gerçekten şu an uzunlamasına açarsanız da çok sevinirim. Çünkü yani niye böylesi bir konuda tekrar bu silah ticareti ve tarafsızlık böyle bir süreçte niye gündeme geliyor? Onu da merak ettim. Onu da biraz açarsanız.
1: Yani SVP ve diğer sağcı partiler neden bu dönemde? Onu ben bilmiyorum, pek bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu arka arkaya olan işte ilk önce 10 milyon
0: birlikte olan bir
1: İsviçre, ondan sonra işte bu tarafsızlık girişimi, şimdi de bu silah ihracatı aynı mantığı gösteriyor. Buradan bununla ne ulaşmaya çalışıyor?
0: Yani mantık aynı, yürüttüğü aslında bütün her şey birbiriyle bağlantılı.
1: Evet,
0: sadece isim olarak değişiyor.
1: Aynı
0: isim olarak sanki.
1: Yani işte mesela tarafsızlık girişiminde işte Rusya'ya karşı olan yaptırımlar kaldırılsın söylemiyle çıkmıştı SVP. Yani o anlama geliyordu tarafsızlık girişimi. Şimdi bu silah ticareti konusunda da işte İsviçre'nin tarafsızlığı korunması gerekiyor. Bu söylemle geliyor. Yani işte silah satıcı serbest olsun ama yine bu tarafsızlık konusunda ne anlama geliyor? Yani tarafsızlık esnetilmeli mi? Eğer öyle olacaksa SVP kendi içinde bir çelişkiye girmiyor. Çok ilginç olacak tabii ki. Daha süreç var ve daha tartışmalar olacak. Diğer partilerin de pozisyonları çıkacak. Ben de çok merak ediyorum yani bu tartışmalar nereye gidecek?
0: Evet, çünkü bu konuda hem meclis görevlisisiniz ve bu konuya biraz hakimsiniz. Yani biz de takip edeceğiz ve takipçisi olacağız. Gerçekten çok ilginç, yani bir süreçten geçiyor İsviçre. Şu an üçüncü konuya geçmek istiyorum. İsviçre'nin gıda girişimi var.
1: O da geçen pazarda oylama yapıldı.
0: Onu da biraz açarsanız.
1: Tabii, aslında bu da çok ilginç. Yani maalesef ben bu gıda girişimin destekleyicilerindendim ama maalesef halk oylamasında kabul edilmedi. Çünkü biraz yani radikal bir girişim. Onun farkındayım. Yani aslında girişim şöyleydi. İsviçre'deki gıda üretimi ve tüketimini köklü bir şekilde dönüştürmekti hedef. Yani temel maddeler böyleydi. İşte kendi kendine yeterlilik oranı,
0: gıda
1: yani kendi gıda üretimini %70'e çıkarmak önümüzdeki 10 sene içinde. Şimdi bu durum %45 ve işte bitkisel gıda üretimi ve tüketiminin teşvik edilmesi, işte ekolojik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, bölgesel ve mevsimsel gıda sistemlerin desteklenmesi. Yani karşı kampanya şöyle demişti: benim yemeğim, benim seçimim ve vegan diktasına hayır sloganları. Bir de karşı çıkan kampanya, bir de bunun böyle bir girişim eğer uygulanırsa işte İsviçre'deki gıda fiyatlarının çok pahalılaşacağını, yani ekonomik olarak İsviçre devletinin bunu kaldıramayacağını. Ama yine de çok önemli buldum bu girişimi. Çünkü bir gerçek, yaşadığımız gerçek bir meseleye işaret ediyor. Gıda sistemimizin monokültür ve kimyasal bağımlılığı. Yani modern gıda sistemi İkinci Dünya Savaşı'nda sonrasında yoğunlaşarak küresel düzeyde yayınladı. Yani yeşil devrim adı altında. İşte yüksek verimli tek çeşit monokültür tohumlar, sentetik gübreler, parazitler, mekanik sulama vesaire kısa vadede verimi artırdı. Sözde değil de işte açlık krizlerinin önüne geçildi. Ancak beraberinde ağır ekolojik sorunlar getirdi.

0: Ve bu modern gıda sistemi, yani aslında insanlık tarihine baktığımızda insanlık bu modern gıda sistemi üzerinde kurulmadı. Bu modern gıda sistemi işte son belki 100 senedir var. Ve o kadar bugün o kadar sorunlara sebep oldu ki işte toprağın verimliliğinin bozulması, biyoçeşitlilik kaybı, küresel ısınma, sağlık sorunları vesaire. Ve bu modern gıda sistemine aslında başka bir alternatif geliştirmek mümkün olabilirdi. İşte lojistik ve dağıtım sistemlerini değiştirmek, ona göre yapmak. Yine de girişim bu modern gıda sistemine güzel bir alternatif olabilirdi. Ya da en azından alternatifler üretmek için bir zemin hazırlayabilirdi. Sanırım zamanımız da pek kalmadı. Kapatalım.
1: Gerçekten zamanımız çok kısıtlı olduğu için
0: ve hızlı geçti.
1: Evet, çok hızlı geçti. Başörtülü silah serbest ve gıda girişimi tarafsızlık konusunu tartıştık. Değerli meclis üyesi Elife Biçer'le gerçekten bugün bize çok güzel şeyler kattı.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Çok memnun olduk ve çok verimli bir gün değerli izleyicilerle birlikte çok güzel bir program olduğuna inanıyorum. Umarım bir dahaki sefere yine tekrardan birlikte olup ve güzel müziklerle özellikle hani seyircilerimizin de yani bize önerdiği müziklerle birlikte oluruz ve kanala bağlama imkanına da sahip olup onlarla da birlikte bir en son söyleyebileceğiniz bir şey
0: ya,
1: varsa kanala.
0: Teşekkür ederim Dilber'in, yani ellerine emeğine sağlık. İlk defa ilk defa yaptın. Ben de tekrar görüşmek üzere, tekrar konuşmak üzere.
1: Görüşmek
0: üzere. Akşamlar.
1: İyi akşamlar bütün seyircilerimize. Ve tekrardan umarım güzel konular, güzel şeyler üzerine tartışırız. Sadece İsviçre ile sınırlı kalmayıp
0: tabii.
1: bütün ülkelere ya da Türkiye'ye farklı konular üzerinde tartışırız ve başörtü şeyi de bir son vermiş oluruz. Gerçi zannetmiyorum
0: yok da önümüzdeki dönemlerde yine tekrar
1: karşılaşacağız. Galiba tekrar bu konuyu konuşacağız. Üzülerek söylüyorum bunu. Biliyorum ki her kadın arkadaş da böyle düşünüyor ve o sesi de duyuyoruz. Umarım sizlerle birlikte çok güzel bir şeye denk geliriz. Tekrardan iyi akşamlar.
2: Svarberg
3: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: Du hörst Kanal K und in der kommenden Stunde hörst du eine Folge von einer sechsteiligen Podcast-Serie aus dem Tessin auf Italienisch. Der Podcast stammt von der Tessiner Journalistin und Autorin Natascha Bandecchi und heisst «Panico Morale». LGBTQIA+-Geschichten aus der italienischen Schweiz. Vom Zeitraum her aus der Mitte der 1990er Jahre bis heute, also ein Stück Schweizer Geschichte, die so noch nie erzählt wurde. Und genau darum strahlen wir das Projekt in den nächsten Wochen als Gastpodcast hier auf Kanal K aus. Im Verlauf des Herbst hörst du insgesamt 6 Episoden mit Erzählungen und Berichten über das Engagement, über die Errungenschaften und auch über die Widerstände der LGBTQIA+-Community während mehr als 30 Jahren im Tessin. Erzählt wird die Geschichte von der Autorin selber mit vielen Berichten und Erfahrungen von ZeitzeugInnen und mit Archivmaterial. Natascha verknüpft die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse mit ihrem eigenen Lebensweg. Ich würde sagen, bleib doch dran und erzähl auch deinen FreundInnen, die Italienisch verstehen, von diesem Podcast. Nachhören kann man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und die Sendedaten der nächsten Ausstrahlungen hier auf Kanal K findest du auf unserer Webseite kanalk.ch. Jetzt wünsche ich alles Gute beim Zuhören. Genieße es.
5: Kanal K.
6: Die Schweiz hat ganz klar Ja gesagt zu einer offenen und toleranten Schweiz mit Schengen und Dublin und mit dem Partnerschaftsgesetz. Die Schweizerinnen und Schweizer wollen nicht, dass Schwule und Lesben länger diskriminiert werden. Darüber bin ich wahnsinnig glücklich und hochzufrieden.
7: Era il 5 giugno 2005.
2: Con il 58% di voti favorevoli, la Svizzera approva la legge federale sulle unioni domestiche registrate per partner omosessuali.
5: Die Partnerschaft homosexueller Paare wird gesetzlich geregelt. Mit dem Ja für das Partnerschaftsgesetz können homosexuelle Paare nun ihre Partnerschaft amtlich.
2: Una legge di compromesso riconosce alcuni diritti, ma tiene le coppie omosessuali fuori dal matrimonio, dall'adozione e dalla procreazione assistita. Per quello ci sarà ancora da aspettare.
7: È il sì a Schengen e Dublino a dominare le prime pagine dei giornali svizzeri, relegando in secondo piano l'approvazione della legge sull'unione registrata delle coppie omosessuali. La Neue Zürcher Zeitung.
2: Se per la comunità era un momento di svolta, i media svizzeri quel giorno si concentrano soprattutto sulla votazione e sull'approvazione degli accordi di Dublino. Ci sono voluti anni, anni di lotta, di attesa, di perseveranza, ma in quel momento quella votazione segna la più grande conquista per la comunità LGBTQI+ svizzera. In realtà i ticinesi la bocciano con solo il 46,8% di voti favorevoli, uno dei cantoni con meno consensi. Essendo una legge federale, i ticinesi devono però seguire la volontà nazionale. Sono costretti così anche loro a permettere alle coppie dello stesso sesso di ricorrere all'unione civile.